Bazen hayatta tek ihtiyacın olan şey 1 milyon dolardır. Bazen hayatta

bazen hayatta tek ihtiyacın olan şey 1 milyon dolardır. Bazen hayatta tek ihtiyacın olan şey

bazen hayatta tek ihtiyacın olan şey 1 milyon dolardır. Bazen hayatta

Merhaba, Gudarin Heja. Hun denge Kurdistan Gudari dikin. Denge Kurdistan her düşemi saatle nehevu dehe hevare, her seşemi saatle se uçar, saatle dehevu devye kesebe, u saatle çaru pence paş nivru, hunkarın lser radyozun nudu 3,8 de kanal FM'de Gudari bikin.

Git mazlum seytan, hoş gör aytan berivan. Jibo velat şerkirin, jibo me cane xodan. Keki işi nasi bir amekin, nevrozi piroz bükün. Jibo me cane xoda, zekiya bir amekin. Diyar fekir devrane, dijmin nava gündane. Keki vedat küştüne, liz batmani fermane. Ah vedat keki vedat, dayı şirin evvelat. Keki vedat bir nekin, bişev.